Allah'ın kumar. Allah'ın kumar. Allah'ın kumar. Allah'ın kumar. Tayyatır.